0: Jaloliddin Mahmadaliyev Sen Turganda.
1: Sen Turganda. Men seni aldarmadim, boshqani tanlarmadim, qizlarga qararmadim. Sen Turganda.
0: Baxtovari Sohrob Shoh Sanam.
2: Bora bu go'shoh sanam, dilvari nozik badanam, zalfosh par par kaday, mana xalandar kada.
0: Umedi Burhon Rumayso.